0: Kita odası diyor.
1: Mesela diyor ki kanımın sapa jora çapa kumyala minyutu.
0: Sapa kini kanyo pesura kabar. Kırtawa hangal kami.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Alah dulu. Alah dulu.